Sol kulak solu sulanık, bollak kına algıs tak solak tanık. Bollak kına kuyar kutuluk taktın kemnek sigar kerdi. Bollak kına hoy hi, hey hi, hoy hoy. Acip kan diyem diyeğin iyi hok bollan, op kan ordun, ondan iyi hok bollan. Kırdan turbu kırdan bak tuvalan turbu doydu var. Ani yesil be çörüye bir töktür ben. Eten niye kollatına tayan bu yalak bulaya olurum kulları ben.